Ey Muhammed, peyan bile, her kesek düşmanı Cibrail'e, ba bizanet ka, her ev Cibrail'e ve fermani Xuda, ev Kur'an'ı da bizandota ser dılıd, ka kteba peşvekan, baraz dadanetu, renmuyi ta kadakatu, mujda bakhşişa, ba imanet.

0: SPD-FM hemişe dinleyeyi.
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali SPD u SPD-FM peywendi bkan bamjumara 0-771-940-99-99 0-550-423-11-11 Reklam

Kaçak hoşyarı yasayı man debet aşna debin be mafakan man. Sayı yasa hulaka bun zikrnavi yasa lejani rojana. Min sayı iqbalim la bernami sayı yasa la galtan debim. Rojani duşama kajmer 320 hulak peşkeş dekret. Rojani seşma kajmer 220 hulak dubara debetavo. Bernami sayı yasa.